Radyo Çöneburi. Çöneburi setershia. Etershia. Orietasyane bishidi.